janı bançıtı, milellikte durmatı, gidara mehla pancıma, kar pancıma, ik ovankar, sat gur prasad, bisrt nahi, mante hari, ab e preet, maha parbal pehi, aan bikhe jari rah.